Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Je l'offre rouge. Non, donne.
1: Des mêmes, on va le voir. Je
2: vais
3: konuş oğlum.
4: Baba lan önce Mr.
3: Robo! Oğlun oldu!
4: Ne?
3: Oğlun oldu!

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl akım kapışacak ya kusisi. Bilal kıda hap çay hoş bu kirli de çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bile kirli rani ma hap çay. Kalisi bu gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhukha. Şuf şunur.

gelmezim, malum harap. Ey dilbera, gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezim, malum harap. Ey dilbera, kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim, malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malum harap.

böyle içip kimdi desteydi. Meni hum xari qaddara yoyak. Böyle içip kimdi desteydi.

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilbere, vay dilbere, feryadı ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametici reyhana kıraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadici desti keseri, avekici ava kevseri, veyran ezim malem harap.

0: Rouge, rouge. Ne oldu anne?
1: Deli mi oldu bu erkek oldu?
2: Erkek gibi konuş oğlum.
0: Baba lan önce müslüman isterim.
2: Rabo! Oğlun oldu!
0: Ne?
2: Oğlun oldu!

didişim. Gerek am gellek. Bir kevne bir dozeda. Van dozeda bernedin. Zilan. Zilan.

kendi dışın. Gerekam geller. Bu kevne ve dozeda. Van dozada bernedin. Zina.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwarin. Ez vê stranê jiwan

böyle çipkin bir desteydi. Meni hum kari gaddare yoyak. Böyle çipkin bir desteydi. Meni hum kari gaddare yoyak.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.